0: son oylor.
1: Çoku bolot toğlordun biyik jet. Çokuday bol kırgızdın jigitleri. Çok karmagan kol menen batır bol dep çoŋ atabız östürgön seni meni.
2: Baydılda Sarnagoyev.
3: Бишкекте саат 11.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.

Gün içinde olgun mağınırcana olutlu okuyalardın toptumu Birinci Radyo'da. Gün cinitleri programası iş gündürü saat 19.00'nün önünde. Birinci Radyo, ıhçamcana takma alma.